Von jetzt an bis 16 Uhr mit Ihnen zusammen sein. Viel Spaß beim Zuhören. Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz'ünde yayın yapan Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo dinliyorsunuz. Saat 16'ya kadar birlikteyiz. İyi dinlemeler diyoruz. Telefon numaramız 0911 45 00666 45 00666. Burası Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo, Radyo Set.

Kaçağım, eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası, konar göçerim. Sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim, küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silahlıya sevdanın doruğuna. Buzullar erir, nehirler yatak değiştirir. Sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğimden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel şahrudum, dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı o. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa, eceleliyle ölmek?

Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

yasaklardan, baskılardan asla irkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, başkaldırıyorum, yemin ediyorum.

Sandım. Her gece başka bir sokakta yürüyorum ama hiçbir yol seni çıkarmıyor önüme. Bütün yollar ya sana çıkar ya da sana varamayan yerlerde biter.